0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Gedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: crazy enough to kill me with you.
1: Okay.
0: Do you love her?

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gedik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gedik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akşakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurtdışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Oh,

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gerik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini arttırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben Ekin Naz Kaptan.
1: Ve ben Burcu Arpacıoğlu.
0: Bugün Opera Latte ile Müziğin İçinden isimli podcastımıza çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Opera Latte ile en belki de uyumlu olacak konuğumuz olacak. Çünkü kendisi birçok şehrin esasında ötesinde bir opera sanatçısı. Benim için çok özel olduğu için bunu ön plana çıkarıyorum ama zaten daha sonra kendisinden daha başka ne kadar müziğin içinde, eğitimin içinde olan bir değerli kişi olduğunu göreceğiz. O zaman sen tanıtmak ister misin konumuzu bu?
1: Oo, peki. Bugünkü konuğumuz opera sanatçısı, soprano Nursel Öncül.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Evet, o zaman hangi bir şeyden başlayalım? Bir kere önce nasıl tanıştık ki onu bahsedelim mi? Çünkü benim için ne kadar özel de senin için de bir o kadar özel. Hatta çok çok özel diyelim kendisi.
1: Tamam, acaba bunu anlatmayı Nursel Hanım'a mı bıraksam? Nasıl tanıştık?
2: Nasıl tanıştık? Burcu, sevgili Burcu, öğrenci Burcu, öğretmen Burcu,
1: evet.
2: Gelinimiz Burcu.
1: İşin o kısmı da var, evet.
2: O kısmı var. Hangisinden başlayalım?
1: İlk önce yani işte ben öğrenciyken, şimdi demin de bahsediyorduk, evet. Ya, ben öğrenciyken artık üniversiteyi bitirmeye çok yaklaşmışken sizin de daha sonra tabii esnafıca konuşacağımız bu kurduğunuz bir dernek var. Onun piyano öğretmeni ihtiyacı tabii ki her zaman yer yerde olduğu gibi olunca tanıştık aslında. Ve arkasından işte ilk önce mesleki bir şeyler, beraber çalışmak. Çok da uzun sürede beraber çalıştık. Hatta çok. Onu düşünüyordum, kaç sene çalışmış oldum ben de burada diye. Evet. Bayağı bir zaman geçirip arkasından da işin aile kısmına da dahil olmuş oldum bir anda gibi genel çerçevesine böyle bir tanışma hikayemiz var. Siz nasıl söylemek
2: ben
1: istersiniz?
2: Ben şöyle söylemek isterim. Gerçekten bir öğretmen ihtiyacı vardı ve eğitimde çok programlı gitsin, konservatuvar odaklı olsun, kontrollü olsun. Profesörler, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, işinde eksper olanlar, hı hı. Ve onların asistanları, onların öğrencileri gibi bir sistematik bir eğitim yapalım diye konservatuvardan arayış içinde bulunmuştum. Hı hı. Sevgili Arzu, Metin, evet. Dediler ki Burcu biçilmez kaftan. O biçilmez kaftan halen devam ediyor. Biçilmez kaftan olarak eğitimde çok güzel işler yapıyorsun. Burcu, tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin görüşünüzle yani sizinle bu şekilde anlaşarak böyle gitmek ve hala böyle anılıyor olmak çok güzel bir şey zaten. Her şeyin ötesinde. Peki bundan başka?
0: Benim içinde ama Nursel Hoca'nın özel bir yeri var.
1: Evet, olmaz mı? Hepimizin bence.
0: O da bence evet, kesinlikle çok da enteresan. Esasında belki Opera Latte olarak da birbirimizi bulmayı
1: tabii
0: esasında sağlamış olan bir kurum. Kendisinin de liderlik yaptığı Sansev. Çok fazla şey konuşacak olduğu için şu an ben de böyle kafamda toparlayarak gitmeye çalışıyorum. Ama evet, Burcu benim ilk piyano öğretmenim oldu, evet. Sansev'de. Dolayısıyla Ahmet Öncü, Nursel Öncü bu kıymetli opera çiftiyle de o zaman tanışmıştım. Tabii o zaman ben böyle çok daha küçüğüm. Böyle şey... Birazcık titreye titreye geliyorum böyle. Acaba beni yeterli bulacaklar mı filan. Ama tabii bu arada Burcu da gerçekten o bahsettiğiniz o güzel hocam söylediğiniz sözler de o kadar kıymetli ki hani ne diyeyim, kendi yaklaşımı olsun, kendi ne diyeyim donanımı olsun. Hani her bir şekilde bunu bir şekilde öğrenciyle o iletişimi rahatlıkla kurup ağzından burnundan bir şekilde verdiğini görebiliyoruz.
2: Evet.
0: Ama tabii ki yıllar geçtikten sonra böyle işte yurt dışına gitmiştim. İşte bu akabinde birlikte Burcu ile çalışmalarımızdan sonra işte şan eğitimi aldım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Sonra da böyle bir dedim ki Türkiye'ye döndükten sonra opera işte seçmeleri oluyor, o oluyor, bu oluyor ama çok tek başıma kaldım. O zaman da yine böyle Sansev'e gelip gidiyordum arada yazları. Sonra da siz ondan sonra bana, evet. El uzattınız ve dediniz ki gel ikinci o zaman birlikte çalışalım. Sonra da böyle hızlı, çok ne diyelim, kompakt bir eğitim o zaman, evet. Sizinle çalışmıştım. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Her zaman da hatırımdadır o zaman.
2: Rica ediyorum. Ben çok mutluyum bunlar anlatılırken. Çünkü ikiniz de çok değerlisiniz. Sizdeki değerleri ortaya çıkarmak, önemli olan. Ben birazcık yol açmışsam ne güzel.
0: Tabii ki.
2: İkiniz de şu anda yolunuzda güzel ilerliyorsunuz. Tabii ben sivil toplum örgütünden bahsetmek isterim. Operada 38,5 yıl çalıştım bir fiil. Ve orada da sendika üyesiydim. Sendikayı da bayağı üstlenen, toplantılarına katılan birisiydim. Sonra toplumsal sorunlar ve sanatın önündeki sorunları görerek bir sivil toplum örgütü olması gerekiyor bazı sorunları çözmek için. Hayalimiz de şuydu, biz sanatçı köyü yapalım.
1: Evet.
2: Ve yaşlı artık çocuğu olmayan, bazen akrabası olmayan sanatçıların barındığı bir huzurevi yapalım. İçinde bir konservatuvar olsun, eğitim olsun. İçinde küçük küçük bloklarda sanatçıların her zaman gelip gittiği evler olsun.
1: Ne güzel.
2: Gibi bu hayal gerçekleşmedi henüz.
1: Daha zaman var.
0: O şekilde
1: inşallah gerçekleşir.
2: Bir şeyde ben Gaziantep doğumluyum ve devlet okullarında okudum. Üstelik de müzik eğitimini lise sona kadar hobi olarak yaptım. İlkokulda hobi mandolin çaldım. Sonra keman çaldım ortaokul ve lise boyunca. Sonra İstanbul'da Atatürk Eğitim Enstitüsü, o zaman Gazi Eğitim Enstitüsü'nden sonra açılan ilk müzik öğretmeni yetiştiren kurumdu. Orada yatılı okudum 3 yıl. Gördüm ki her geçen gün eğitimin her dalı biraz daha iyiye gitmiyor diyeyim. Olumsuz kullanmak istemedim. Dolayısıyla bu konuda sivil olarak neler yapılabilir eğitim konusunda gerçekten ihtiyacı olup da yeteneği olup da çevresel olarak, ekonomik olarak sanata hiç ulaşamayan kesimlere ulaşmak amacımızdı. Onun için korolar kurduk. Sen de hatta burslu öğrencimizsin sanıyorum,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü burs vermek bizim en mutlu olduğumuz şey. Bulabiliyorsak bir yetenekli öğrenci ve ona elimiz dokunabiliyorsa biz o zaman şimdi onlarla övünüyoruz.
1: Hani evet.
2: Bu X buraya geldi, Y burada, Z burada gibi. Onun için sizlerle olmak, şu anda da bu programı yapmaktan çok mutluyum.
0: Biz de öyle. Peki biraz böyle bir bahsettiniz kendinizden ama biraz daha böyle bir nasıl diyelim? Mesela benim çok merak ettiğim bu operaya nasıl bir
1: yola
0: yöneldiniz? Oraya doğru bir akmaya başladı. Bunu çok merak ediyorum.
2: Şimdi ben bir tam dinozor olarak, yani televizyonların olmadığı dönemlerde beslendiğimiz şeyin gerçekten sanat, müzik yaparak, yani kendim çalarak, söyleyerek, mandolin çalıp söylüyordum. Hatta o zaman Gaziantep Radyosu kurulmuştu. Orada çocuk saatine gidip şarkılar söylüyorduk biz. Bunlar çok değerli şeyler çocuk için.
1: Evet, tabii.
2: Ondan sonra da radyolar vardı. Radyolarda bizi eğiten en önemli şey de radyo tiyatrolarıydı. Devlet tiyatrosunun klasik eserleri çevirip onların çok değerli tiyatrocularla oynanan arkası yarındı çünkü onlar.
0: Evet tabii. Evet.
2: Ertesi gün dinlemeli. O sana şu anda hani dinleme var ya, kitap dinleme. Onun
0: evet,
2: gibi bir
0: sesli,
2: sesli kitap gibi.
0: Kesinlikle.
2: Bir eğitim aracıydı o. Ve çok klasik müzik olurdu radyolarda. Ayrıca o zamanın magazin dergileri olan Ses Mecmuası, Hayat Mecmuası. Biz gençlere öyle örnekler gösteriyordu ki İdil Biret işte Avrupa'da gitti şu ödülü aldı. Hayat onun hayatı. Suna Korat gitti bunu yaptı. Suna Kan bunu yaptı. O zaman onlar idoldü bizim için.
1: Evet.
2: Ve de radyoda duyduğum nasıl çıkarıyorlar bu sesi diye.
1: Tabii.
2: Evet. Sesler ilgimi çekti ve lisede böyle bizim hatıra defterlerimiz vardı. Sene sonunda tutardık.
1: Evet.
2: Sorular, ne renk seversin, hangi meslek olmak istersin olan gibi. Ben yazmışım oraya. İmkansız ama opera sanatçısı olmak istiyorum. Çünkü ortaokulda bir Nadir Gül isimli bir müzik öğretmeni vardı Gaziantep'te. Onun kızı Gölge Gül. Şu anda Gölge Gül Şeker Amber. Ankara'da emekli opera sanatçısıdır. ve ben şöyle Türkiye'deki eğitimden de bahsetmek isterim. Musiki Muallim Mektebi 1924 yılında Atatürk'ün açtığı ilk okul.
1: Evet,
2: sanat devrimi yaparak açtığı ilkokuldan da mezun olan Ferit Günol isimli bir müzik öğretmeni atanmış Gaziantep'e. Benim bütün abilerim, ablalarım hepsinin de müzik öğretmeni. Gaziantep'te lise çok iyi bir seviyedeydi ve üniversiteye giriş konusunda da bayağı ilerideydi. Ama bütün herkesin, doktor olan, şimdi mühendis olan herkesin aklında kalan isim Ferit Günol müzik öğretmeni. Çünkü sınava bırak, sınavda yapmazsa kimse sınıf geçemiyordu. Benim de müzik öğretmenim olmuştu ve lisede biz kuzenimle barkarol söylemiştik.
0: Aa, çok güzel.
2: İki sesli yani o lisede. Evet.
1: Yani şimdinin imkansız şimdi, olan bir şeysi neredeyse.
2: Evet. Aynen. Onun için ben kendi dönemimdeki eğitime baktığım zaman kendimi ne kadar şanslı, evet, kimlerle tanışmışım, kimler bana el vermiş, kimlerden ne öğrenmişim. Onun için ne birikimim varsa ben de paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi varsa bir bende bir şeyler.
1: Vereceğiz.
2: Herhangi bir paylaşmak şey istiyorum.
1: Evet. Hep de öyle gerçekten. Mesela demin o lafı geçen şey, mesela hani burslu öğrenci de ihtiyacı olan öğrenci. Hani bu sadece ona ücretsiz eğitim sağlamak da olmadı sizde hiçbir zaman. Evet. Yani bizim burada beraber çalıştığımız dönemlerde de mesela ders olacak. Çocuk mesela işte atıyorum aynı ilçede oturuyorsunuz ama hani ulaşım olarak gelemeyecek bir çocuk. Siz giderseniz onları servis gibi evlerinden toplarsınız. Evet. İşte karnı açsa gelir, önce burada yemek yedirilir. Arkasından işte saatlerce artık koroya mutlaka gider. İşte birimizle piyano dersi alıyordur, bir tanesi öbürü gitardır, kemandır. Sonra tekrar akşam hiç üşenmeden servis yaparak evet, evlerine bırakırsınız tarzında bu genel bir hayata dair evet, burs aslında.
2: Evet, evet.
1: Ve yani o sizdeki idealizm, hani bizde küçüğü varsa, azı varsa bence zaten
2: güzel, çok
1: işler evet, yapıyoruzdur umarım diyorum. Peki çok yine opera benim ilgi alanım ve kendi yaptığım iş. Opera değil ama evet şu an en azından öyle söyleyeyim.
2: Opera neden değil ikinci?
1: Yani.
2: Benim içimde bir yaradır bu. Şu anda çok yetenekli, çok kapasiteli genç arkadaşlarımız maalesef kadrosuzluk adı tırnak içinde ne bu böyle maalesef devlet operalarında olamıyorlar. Opera desteklenmesi gereken bir kurum. Devletler tarafından ki birçok devlette var
1: evet,
2: bu
1: evet,
2: veya özel sektör tarafından. opera dünyada genelde daha ağırlıklı olarak özel sektörün desteklediği bir alan. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e minnet borçluyum. Çünkü öyle sistemler kurmuş ki
1: evet,
2: şu anda deforme edile hala ayakta duruyoruz.
1: Evet, evet.
2: O nedenle gerçekten müteşekkirim. Şu anda o kurumlarda görev yapan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Evet.
2: Ama ben biliyorum ki 25 sene önce Türkiye'deki opera sayısını artıracak Maliye Bakanlığı'ndan çıkmış kadrolarla 3
1: evet,
2: ayrı şehirde daha opera açılacaktı.
1: Hı hı hı.
2: Başka şehirlerde senfoni orkestraları açılacaktı.
1: Evet.
2: Ama maalesef eğitimde ve kültürde hı hı, bir şu anda siyasette de olan karmaşa, Osmanlıcılık mı, Cumhuriyet mi vesaire
1: evet,
2: gibi
1: hı hı hı,
2: nedenler dolayısıyla çekiştiriliyor. Ve bu konular çok toplum için çok önemli konular. Çekiştirilen bir toplumda gençlerin yerini bulamadığını görmek beni
1: evet,
2: çok üzüyor.
1: Hı-hı.
2: Kapasiteniz hı-hı, var, eğitim almışsınız, harika performanslar yapacak durumdasınız. Yani helva yapmak için her şey var. Ama
1: evet,
2: siz o sektörün içinde olamıyorsunuz. Dolayısıyla dışarıda başka bir yerde kendinizi ifade etmeye
1: kalıyorsunuz.
2: Çalışıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Sizi kutluyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Mücadelenizde başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ayrıca bizim sesimiz olduğunuz için. Çünkü bunlar belki her şekilde ilk aklımıza gelip de söyleyeceğimiz, paylaşacağımız şeyler değil. Bunun yanı sıra minicik bir sorum olacak. Peki opera eğitimi Türkiye'de
0: Nasıldı sizin için? Yurt dışıyla bağlantıları şimdi mesela görüyorum, böyle bir en ufak bir şeyde bile bir bağlantıyla beraber pıt diye bir yerde yurt dışına gidiliyor, o oluyor, bu oluyor. Kolay gibi ama o zamanki şeye baktığımızda, mesela seslere baktığımızda dünya çapında daha mı, nasıl anlatmalıyım bunu, daha içi dolu bir eğitim miydi? Yoksa şimdi mi de sesler o zaman çok farklı bir kültür seviyesinin getirdiği bir nitelikteyken şimdi biraz daha sesler sanki daha mekanik, daha robotik gibi, çok mükemmel gibi. Ama sanki bir şeyler eksiliyor gibi hissediyorum ben. Sizin görüşünüz nasıl bu konuda?
2: Şöyle, her zamanın bir tekniği, evet, duygusu ve yaşam biçimi var. Hı hı. Ben tam ortadaki kuşağım. Yani Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk, hı hı, ekolle buluşmuş, hı hı, onlardan ders almış, hikayeler dinlemiş bir kuşağım.
0: Evet.
2: Saadet Kesu Altan, hı hı, nur içinde olsun. Özcan Sevgen ilk benim şan hocamdı. Çok iyi bir tenor Ankara'da, sonra, hı hı, bariton olmuş ve sahne üstünde izlemeye doyamadığımız bir sanatçıydı. Saadet Kürsü Altan ve Hasan Ali Yücel'in, hı hı, ilk burs verdiği Semiha Berksoy ve Saadet Kürsü Altan, hı hı, Almanya'ya gönderdiği iki öğrenci. Hı hı. Şu anda Semiha Berksoy bütün toplumlarca bilinir. Çünkü sanatçılığı Saadet Hanım'dan çok daha farklı bir boyuttaydı. Çok yönlü bir sanatçıydı. Hı hı. Ama opera sanatçısı olarak biz 90'lı senelerde Semiha Berksoy'u biraz böyle müdahil, dramatik sopranoyum diye bağırıp gelip temsillerde beni kullanmadılar diye bir opera sanatçısı olarak tanıyorum. Tabii çok değerli kızı Zeliha Berksoy'un o mutfakta yetişmiş olması, hı-hı, sanata verdiği değer, annesinin kıymetini biliyor olması. Çünkü çok iyi bir ressam,
0: evet,
2: çok yönlü, evet, tiyatrosu, hı-hı, olan, evet, farklı bir sanatçı. Onun, hı-hı, için o dönemdeki sanat organizasyonunda, evet, belki itelenmiş olabilir, bir, hı-hı, köşeye ötelenmiş olabilir. Ama Saadet Hanım'ın yaptığı şey belki Türkiye'deki yetişmiş bütün hocaların hocası olmuş birisi.
0: Evet.
2: Çünkü 1941-42 Almanya'da savaş var ve onlar orada burslular. Hı hı. Saadet Hanım çok iyi bir öğrenci ve iyi bir sese sahip. Çok iyi bir sahne yeteneği var. Carmen angajmanları yapıyor. Bir orada hatta birlikte olduğu bir Alman arkadaşı var. Hı hı. Ki her gece işte sarışın mavi göz, siyah ırkın kovalandığı bir, evet, yerde çok imkanları olan bir pozisyondayken Hasan Ali Yücel'in sana burs verdik, sana ihtiyacımız var, Türkiye'ye döneceksin demesiyle gelip, hı-hı, hem Gazi Eğitim'in, hı-hı, hocası olmak, hem Devlet Konservatuvarı'nın, hem de sahnelerin şarkıcısı olmak pozisyonunda kalıyor. Hı-hı. Hatta mezzo soprano ona Fidelio rolünü veriyorlar. Evet. Yapacaksın bunu diyorlar. Hı-hı. Fidelio çok dramatik bir,
0: evet,
2: ve sopranolar için çok zor, hı-hı, ses kıyıcı bir şey. Ondan sonra zaten bir deformasyon başlıyor, hı-hı, hocada. Hı-hı. Yani aldığı burs, aldığı eğitimi Türkiye'ye kat kat ödemiş bir, evet, sanatçıdan bahsediyoruz. Nereden
0: başladık ama zorlayacağız başlıyoruz. Zaman içerisinde ses eğitimi, evet, şeyleri nasıl
2: şimdi orada mesela Belksaran'la da çalıştım, Saadet Hanım'la da çalıştım. Evet. Sonra da operanın imkanları o kadar iyiydi, evet, ki çok iyi şefler gelirdi. Hı-hı. Çok iyi propetitörler gelirdi. Hı-hı. Çok iyi şan hocaları gelirdi. Mesela, evet, biz konservatuvardan mezun olduğumuz zaman Aydın Gün hocamız, nurlarda olsun, evet, Roman tekniği çok iyi bir teknik çocuklar diyordu. Hepinize Romanya'dan bir hoca getireceğim. Konservatuvar bitti. Ve hepiniz o teknikle çalışacaksınız. Ki orada 6-7 hocadan mezun olmuş opera, evet, sanatçıları var. Hepimiz stajyer solistiz, gizmişiz operaya. Ben ancak 40 yaşımda anladım ki hocalarda değil de kendinden bitiyor. Çünkü ondan sonra çok değerli hocalarla çalıştım. Ben İtalyan tekniği, Roman tekniği, o Alman tekniği ki Saadet Hanım hem Alman hem İtalyan kullanırdı. Şimdi Belkıs Hanım'ın hocası Lombardi. Lombardi kim? Maria Callas'ın hocası. Yani Ankara'da o zaman dünyada olan ki en çok İtalya, Almanya o zaman önde gelen ülkeler orada ne varsa Ankara'da vardı.
0: Evet.
2: Bu çok önemli bir şey.
0: Çok
2: ve
0: özel.
2: 50'den çok özel. 60 arası bir dönem var Ankara'da yaşanan. Mesela orada Leyla Gencer ki çok onu da nur içinde olsun ve çok katkısı olan bir sanatçıdır bana. Yani çok yakın temasımız olduğu için de onun hayatındaki Saadet Hoca'nın hayatı, onun hayatı, Belkıs Hoca'nın hayatı. Yani her bir hayatta bir başarı var ama başarının içinde çok farklı duygular ve çabalar var. Bunu yakın tanı olmuş birisi olarak da beni susturmak zor. Bir soru sorarsan
0: çok
2: başından sana geliyor.
0: Biz
2: de o zaman biz paramız da çok kıymetli. Konservatuvarda öğrenciyiz. Hocamız da bize koca listeler vermiş. İtalya'dan kitap siparişi vereceğiz.
0: Oo, harika.
2: Şey yok. Sadece Rusya, Rus ekolü var. Oradan gelen plaklar var. Onlar ucuz alabiliyoruz. Onun dışında materyal yok.
0: Doğru.
2: Ancak plaklardan kasetlere çekiyoruz. Kasetlerden dinliyoruz.
0: Evet.
2: Schwarzkopf ne yapmış?
0: Evet.
2: İşte şey ne yapmış? Evet. Onun tekniği ne gibi?
0: Bayağı şu inceleme anda, bir analiz yapıyorsunuz esasında. Herkesin nasıl tabii, söylediğine dair.
2: Tabii. Tabii. Evet. Yani şimdi taklit var bir açıdan şan eğitiminde. Yani duyduğunu taklit etmek. Ama bu çok zor ve yanlış bir yöntem aslında. Fakat başka yöntem de yok.
0: Evet, çok
2: çünkü
0: haklısınız.
2: Görsel olarak izleyemiyorsun, duyamıyorsun.
0: Dokunmadığınız bir organ için.
2: Şimdi ben operayı çok sevdiğim için halen takip ediyorum.
0: Evet.
2: Ve şu anda star olanların hayatta kalma mücadelelerini de yani Amerika'nın soprano işte Met'te ne oluyor? Royal'de ne oluyor? Dün akşam Scala'da ne olmuş? Roma Operası'nda ne var? Ve onlar ne paylaşıyorlar?
0: Evet.
2: Çünkü şu anda tamamen sosyal medyayla gidiyor iş.
0: Evet.
2: Tabii. Yani insanlar yaptıklarını sosyal medyada paylaşıyorlar.
0: Evet.
2: O paylaşımdan geri bildirim ne alıyor? Hocalıklar da orada oluşuyor.
0: Evet,
2: İlişkiler de orada oluşuyor. Onu görüyorum. Gerçekten. Bu tehlikeli bir şey.
0: Çok.
2: Sorduğun soruya döndüm. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Her sanatçı tek. Ve özel. Sanatçının değerli bir iş üretebilmesi de kendini keşiften başlıyor önce.
0: Doğru.
2: Sonra beslenmesiyle devam ediyor. Kimlerle besleniyorsun? Nasıl besleniyorsun? Bu çok şey hani doğal beslenme de oldu. Yemek gibi.
0: Tabii.
2: Kültürel beslenme, insan ilişkileriyle beslenme de çok önemli bir konu. Onun için şu andaki genç arkadaşlarımızın işinin biraz daha zor olduğunu ama bizim dönemimizdeki işin de kuyu kazmak gibi. Yani dediğim
0: onun
2: gibi
0: zorluğu başka.
2: 10 yaşından sonra ve bütün hocalarımla ben hep hayrandım. Hep uslu bir çocuk. Hoca ne derse onu uygulamaya çalışan bir kişiydim her zaman. Sonra dedim ki ya ben bir hoca bunu söyledi, bir hoca bunu söyledi, bunu söyledi. Bunun harmanı gerekiyor. O harmandan sonra kendini bulabiliyorsun. Evet. Ve rahmet olsun yine Aydın Hoca söyledi ki bu bilinen bir şey. Şarjıların iki hayatı olmalı. Birisinde öğrenmeli, birisinde söylemeli. Hala öğreniyorum.
0: Evet, yani gerçekten öyle. Hiçbir zaman da bitmiyor bu arada. Özellikle ses. Enstrüman olarak en
2: çok
0: zor olan şey hani yanınızdaki enstrümanınızı taşımak gibi değil. Yani siz enstrüman olduğunuz için her an sesinizin farkında olup sesinize özel bir bakım nasıl olacaksa bakın mental olacak, fiziksel olacak, hani yeme içme şeklinde olacak her
2: tabii.
0: Ama her şeyden etkileniyoruz. Bir de ses bizim iletişim aracımız. Yani esasında duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız bir yer olduğu için sadece söylediğiniz bir rol değil esasında orada. Kendi de duygusal durumunuz, o an hayatınızda bulunduğunuz yer, o da buradan çıkan bir kanal olmaya izin vermekle başlıyor. Yani hı-hı, çok katmanlı, çok da hı-hı, o yüzden zor bence.
2: Zor
0: ama bir yandan da çok keyifli.
2: Şöyle valla kesmiş alayım lafını. Cahil cesareti derler. Ben müziğe profesyonel olarak eğitim enstitüsünde başladım. Yani hı-hı, Kemal Hocam, Ekrem Zeki Ün. Şan Hocam, evet, Saadet Kesus Altan. Yani bunların hepsi isim. Evet, Bülent Tarcan armoniye geliyor. Yani inanılmaz isimlerle evet, beraberiz. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Mesela Bülent Tarcan fa anahtarını bilmiyorum. Piyanoyu öğrenmediğim için.
0: Nereden hocam?
2: Orada nota söylüyor bize. Nota öğretiyor. Yani o kadar değerli ki, o kadar bilim insanı, cerrah, besteci. Göztepe'deki evet, çocuklara geliyor. Armoni öğretiyor. Yani inanılmaz bir şey. Ve o zaman keman zaten bildiğim bir şeydi. Piyanoya o zaman başlamıştım. Ve hepsi de çok çalıştığım, evet, gece gündüz evet, çalıştığım enstrümanlar. Ve ben İstanbul'da kalmak istiyorum. Hı-hı. Müziğin içinde olmak istiyorum. Dedim ki ben en kolay şan yaparım. 18 yaşından sonra başlanıyor nasıl olsa. Çok da meraklıyım. Ve herhalde eğitim enstitüsü veya Gazi evet, eğitim fakültesi tarihinde ilk defa ben bir telefon operasını oynayarak mezun oldum. Oo. Yani bir öğretmen okulundan Saadet Hanım rejisini yapmıştı yanında, zil çalıyordu. Evet, Fuat evet, Türkay piyano çalmıştı ve sonra Alman Lisesi'nde öğretmenlik yapan Veli Koyu Yeşil'de ben oynamıştı. Ben rolünü oynamıştı. Yani bunlar çok değerli bir şey. Şanslı olduğumu gösteriyor.
0: Evet, evet.
2: Ama Ekin'cim dediğin gibi işin içine girince ses işi ne kadar zor. Fizik, kendi sesin,
0: evet,
2: enstrümanın, beynin, vücudun. Bu vücudu her açıdan tanıman ve beslemen gerekiyor ki
0: evet,
2: sağlıklı bir performans yapasın. O açıdan katılıyorum. En zor enstrüman ses.
0: Muhtemelen. Evet. Ama bir o kadar da keyifli. O zaman şimdi sözü ben Burcu'ya bırakıyorum.
1: Ben çok keyifli dinliyorum.
0: Çünkü ben operayla ilgili hani çünkü konuşmamız zaten evet, tabii ki daha çok uzar ama sizden daha çok duymak istediğimiz önemli sorular var düşündüğümüz. Buyurunuz.
1: Peki o zaman sizin mesleki birlikteliğinizden sonra bizim Nursel Hoca'yla mesleki olarak yaptığımız şeylerden biraz gitmek istiyorum aslında. İşte mesela eğitimcilik bizim de yolumuzun kesiştiği nokta. Siz sonra zaten tamam anlattınız tabii ki ama bu öğrencilik işte ondan sonra o sizin aldığınız şeyleri başkalarına verme ve anlatma, öğretme ihtiyacı zaten başka ve ondan sonra sonsuz bir eğitimciliğe dönüştü.
2: Evet.
1: İşte kurduğunuz işte bu vakıfla, dernekler, arkasından şimdi gelen bu korolar festivali. Hı-hı. Yani bunlar Türkiye'de çok zor. Yani belki kurması, başlatması kolay da devam ettirmesi bile çok zor olan şeyler. Şu anda bunlar nasıl gidiyor? Biraz bunlardan da bahseder misiniz?
2: Çok güzel gittiği söyleniyor.
1: Ama zaten çok güzel şeyler yapıyorsunuz o ayda. Evet,
0: çok hayranlıkla takip ediyoruz.
2: 11. festivali bütün festivallerden daha iyi diye övgüler alarak kapattık. Ama içi sizi, dışı sizi dışı sizi, içi sizi derler. Çok
1: zor süreçler tabii.
2: Zor süreçler. Hazırlığı zor. Ayrıca sanat çok soyut bir kavram. Dolayısıyla Türkiye'deki, ben Türkiye'den örnek tabii, vermek istiyorum. Eğitim, konservatuvarlar ve eğitim fakülteleri olarak ayrılıyor. Belki bunun da düşünülmesi gerekiyor. Yani sanat eğitimi tek olup daha sonra iç içe olup o iç içelikten eğitime yönelecek gençler, solistliğe yönelecek gençler ama altyapı ve alt eğitimin birlikte olmasından yanayım ben.
1: yani şu anda yaptığınız bu işin eğitimcilik ve işte bu koro ve korolar festivali ve Sansev'in bu eğitim kısmı nasıl gidiyor diye başlamıştık.
2: Zor gidiyor diye.
1: Evet oradan söyledi. Özü tabii o. Ama bir yandan da evet yani tabii şu an dinleyici olarak baktığımız zaman çok güzel görünüyor gerçekten evet, dışarıdan. Evet. Çünkü özellikle o korolar festivalinde hani ondan da biraz bahsetmek gerekirse Türkiye'den hatta bazen dünyadan değil mi yakın yerden başvurularla bir haftaya bazen 10 güne
2: yok şeye göre yapıyoruz.
1: Peki ben daha da zengin gitmişim.
2: 4 gün ama çok sıkıştırılmış bir program. Evet. Çünkü hiçbir festival veya şenlikte
1: bu kadar uzun değil.
2: Polifonik Korolar Derneği'nin şenliğini örnek alarak Mustafa Alpaydın'ın başlattığı. Onlar da bu sene 28.sini yaptılar. Şu anda Türkiye'nin her yerinde de şenlikler, festivaller.
1: Evet. Evet.
2: Birbirinden örnek alıyorlar yöresel yerlerde. Tabii o da bir çözülmesi gereken bir durumda. Bu kadar çok yapılmalı mı? Kalite nasıl olmalı? İletişim, belki birlikte iş üretme.
1: Evet, bir yere toplamak gibi.
2: Yani düşünceler var. 4 günde bu sene katılan koro sayısı bizim verdiğimiz tarihte 160'tı. Biz 80 koroyla 4 günü yapalım dedik. Çünkü 100 üyelerinin çok yorucu bir çalışması oluyor. Sabah 10'da başlıyoruz.
1: Tabii.
2: Akşam 8'e kadar. Evet. Ve günde bu sene 28, 32, 36 koro dinlediler. Of. Arada bir çay molası var.
1: Evet. Yani
2: ağır işçilik yapıyorlar.
1: Evet.
2: Ama hepsi çok severek geliyor. Çünkü muhakkak. Çok idealistler.
1: Evet.
2: Jüri üyemizle biraz farklı oluyoruz diğer şeylerden. Çünkü benim hem eğitim fakülteli hem konservatuvarlı olmam. Sonra her iki kurumda da hocalık yapmam. İnsan ilişkileri, sanatçı ilişkileri, bazı sorular ve çözülmesi gerekli problemler olarak kafamda yer ettiği için festivali de bu çözüm odaklarından biri olarak gördüm. Şu anda konservatuvar ve eğitim fakültesi bizim festivalde buluşmuş oluyor.
1: Evet.
2: Diğer festivallerde biraz daha eğitim ağırlıklı ya da kendi çevresi olan jürilerle gidiyor. Biz jüriyi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Neden? Çünkü senede bir defa bir araya gelen insanlar Türkiye'de üretilen, ilkokulda üretilen müziği görüyor. Müzik öğretmeninin seviyesini görüyor. Besteciler var içinde. Yaptığı bestelerin onlar için ne kadar ağır veya hafif olduğunu veya ne beslemesi gerektiğini görüyor.
1: Tabii.
2: Onun için festivali çok önemsiyorum.
1: Çok güzel.
2: Umarım daha da iyi bir şekilde devam eder gençler elbirlerse.
1: Evet. Tabii.
0: Şöyle bir şey ben de bahsetmek isterim. Koro müzik ve tarih adına Türkiye'de çok maalesef çok genç. Ancak yani evet Türk musikisinde belki vardı ama daha çok Batı müziğine dair olan Türkiye'nin Cumhuriyet'le beraber şeyinde müzik tarihinde işte evet tabii ki işte opera koroları var, başka korolar var ama koro o Avrupa'daki dinin içinden gelmiş olan o hani kilise müziklerinin içinden gelmiş koro anlayışı tabii çok yoktu. Dolayısıyla koronun şu son 10 sene içerisinde belki Türkiye'deki geldiği yer beni çok şaşırtıyor ve çok mutlandırıyor, umutlandırıyor. Çünkü o kadar hani İngiltere'deyken mesela dinlediğim bazı koral eserler veya içinde bulunduğum bazı koral eserler hani çok heyecanlandırıyordu beni. Bunu söyleriz ne kadar enteresan bir müzik. Çünkü o kadar aşina değilim belki oralara. Ama Türkiye'ye geldikten sonra sizin buradaki ne kadar ileri görüşlü olmanızı esasını dile getirmek için söyledim. Gerçekten öyle. Çünkü ben sizi tanıdım tanıyalı hep bir Korolar Festivali gibi Sanser'in düzenlediği muhteşem bir şey var. Ve daha küçükken, gençken eğilir. Tam olarak çocuklar için de bu böyle. Çünkü koro da olunca ve çok seslilik, polifoni söz konusu olduğunda bir yandaki kişi farklı bir düşünceye sahip olabilir ama yan yana olabilir. Evet. Ya da yandaki kişinin tuttuğu bir ses varken siz de farklı bir seste kalmak gayet esasında olabilecek bir şey. Dolayısıyla hayatta farklı görüşler, farklı düşünceler, farklı duygular aynı anda olabiliyor. Ama aynı zamanda zihnin de farklı şekilde eğitilmesini sağlıyor. Ve tabii ki müzikal olarak da ne kadar farklı besteci lerle tanışıyoruz, demin sizin de söylediğiniz gibi. O da bambaşka bir bence hayat görüşü getiriyor. Hı. Çünkü her bir bestecinin yaşamı bambaşka yerlerden geliyor. İşte acıları, mutlulukları, çok fazla mutlulukları yok gerçi ama genelde biraz acılardan şey olabiliyor.
2: Aslında üretirken mutlu oluyorlar.
0: Evet, evet. Kesinlikle. En büyük mutluluk orası. Evet, evet. Ama gerçekten bunlar bence çok özel şeyler. Bunu da altını çizmeden geçmek istemedim. Çok güzel
2: çizdin. Çok güzel çizdin. Bana tercüman oldun. Çünkü ben de konuyu çok önemsiyorum. Ayrıca bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. Bazı müzikologlar son zamanlarda hep bahsediyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'da da aslında müzik eğitimi vardı. çok güzel şeyler yapıldı. İşte padişahlar, hatta işte Donizetti Paşa geldi. Evet, orkestrayı evet. kurdu. Yıldız Sarayı'nda bazı eserleri kuruyor bir yerleri evet. yapıldı. Bunlar gerçek. ama Atatürk'le beraber bütün kesime ve kadınlara
0: çok
2: eşit evet. olarak sanat eğitimi evet. yapma, kendini ifade etme süreci başladı.
0: Ve sahnede yer bulma.
2: Evet. Onun için Afife Celal'in yaşadığı sıkıntıyı evet. biliyoruz. Geçmiş süreçleri biliyoruz. Onun için Cumhuriyet'e, Atatürk'e, devrimlere çok minnet borçluyum ben bu toplum adına.
0: Evet, evet. Bizim hep içinde öyle, evet.
2: Ve çok daha güzel yerlere gideceğini hissediyorum.
0: Muhakkak.
2: Umutsuz değilim. Bu kadar sıkıntı yaşadığımız ekonomik evet, ve evet. Düşünce farklılıklarının, çalışmaların olduğu bir süreci geçiriyoruz. Geçireceğiz ve iyi yere gideceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Biz de ona inanıyoruz. Biz de onun için çalışıyoruz hocam.
1: Şimdi sona yaklaşırken size şunu sormak istiyorum. Bu kadar 38,5 yıllık bir kariyerin de deneyimiyle, yaşanmışlığıyla diyeyim. Sizde özel bir yeri olan bir temsil, bir eser...
0: aklınızda kalan ya da.
1: Evet, yani evet, yer evet, eden. Hani yer bize eden. Olur ya, evet. Sizde nedir?
2: Şimdi birçok şey var ama belki en özeli... Leyla Gencer'den bahsetmiştim değil mi?
0: Evet.
2: Leyla Gencer biraz küs Türkiye'ye. İlk tanıştığımız Verona'da yemek yerken kitabı basılmıştı. İtalyanca olarak basılmıştı kitabı. Ve biz onun kitabını incelerken rahmetli canım arkadaşım Zehra Yıldız, şimdi evet. eşim olan Ahmet Öncü, biz Tito Gobbi konkuruna yarışmaya gitmişiz, hazırlanıyoruz. Evet. Verona'da akşam... Ayı da belki. Belki de başka bir şey bilmiyorum. Bir temsil var ve herkes işte dışarıda yemeğini yiyor. O yayın evi sahibi dedi ki Leyla Hanım burada. Siz madem Türkiye'den geldiniz sizi götüreyim dedi.
0: Oo.
2: Leyla Gencer'in yanına şöyle bir kafasını yukarı kaldırdı. Göz ucuyla baktı. Oradan mı geldiniz dedi. İlgilenmedi fazla da. sizin kitabınızı gördük dedik. Hemen İbrahim Bey kalktı. Çocuklar ne yapıyorsunuz falan. Sonra da Leyla Hanım'ın devlet sanatçılığını kabul etti Leyla Hanım. Çünkü gerçekten küsmekte de haklıydı. Ankara'daki kadrosunu evet. hani idare edebilirken onu tekrar bir mücadelenin içine İtalya'da soktular ki çok da iyi oldu. Çok iyi bir kariyer yaptı ve bence evet. hani gerçekten Türkiye'yi temsil eden çok tabii, değerli çok bir önemli. Sanatçı. Onunla birlikte çalıştığım için de kendimi çok ayrıcalıklı, mutlu hissediyorum. Çünkü Türkiye'ye ondan sonra hep her sene geldi. Ben dedim madem devletten para alıyorum bunun karşılığını bu çocuklara vermem gerekiyor diye her yıl 15 gün seminer yaptı. Bu o, Donizetti oldu, Rossini evet. oldu, Verdi oldu. Her birinde ben de aktif olarak çalıştım.
0: Ay ne güzel.
2: Çalışınca müdürlüğün ve Leyla Hanım'ın da önerisiyle 2. Mehmet Rossini temsili. ve onun önerdiği 2 isim var ama 4 kast asılmış. ve 4 kasta tabii öncelik başkalarının. Bir baktık ki temsil çıkacak genel provalar ve... Adımı atmamışız sahneye. Ben tabii biraz doğrucu Davut. Sonra sordum dedim biz ne zaman yapacağız? Siz temsil çıkacak. Yılbaşından sonra siz provaya başlayacaksınız. Dedim dünya tarihinde, opera tarihinde yok böyle bir şey. Ertesi günü bana yarın bir prova verdiler.
0: Aa.
2: Orkestralı bir prova.
0: Harika.
2: Ve o provadan sonra ben temsil yaptım, tek temsil.
0: İkinci Mehmet.
2: O çok özel bir temsildi benim için. Çünkü neyi kontrol edeceksin? Sesimi kontrol edeceksin, sahneyimi kontrol edeceksin. Sonra heyecan, kendini ispat etmek istiyorsun.
0: Evet, tabii ki.
2: Kendini ifade etmek istiyorsun. Bu çok özeldi ama şu anda güzel anıyorum. Hani o zaman zorlu bir mücadeleydi.
0: Bayağı zorlu oldu tam.
2: Mevlana'nın da nurlarda olsun. Arkadaşlarım da o an hani bana mani olmak demeyin de hepsini ayrı ayrı yine çok iyi anlıyorum ve seviyorum. Çünkü yaşanan her hadisede her birimizin bir o andaki bilinci,
0: muhakkak,
2: durumu var. Demek ki onun da o anki rejisör evet. olarak veya sanat yönetmeni olarak öyle icap ediyordu. kötü anmak istemem.
0: Bir şey, çok minicik bir şey bahsetmek istedim. Zehra Yıldız dediniz. Çok üzücü, benim de aklımda kalan bir şey oldu. Onu da paylaşmak istedim. Ama esasında belki de benim için de operayı daha ciddi düşünmeme de neden olmuş bir şey. Bir Tosca prodüksiyonuna işte gittim. Türkiye'de tabii ki AKM'de. Ama küçüğüm. O zaman alınmıyor o yaştaki çocuklar. 9 yaşındayım galiba. Ah,
1: hatırlıyorum ben onu.
0: Öyle bir şeydi galiba. Anneannem, dedem, annem, babam böyle hani gelmişiz beraber isteyeceğiz. Allah'ım herkes böyle misler gibi. Babam işten gelmiş, annem işten gelmiş böyle. Ben kendimi prensesler gibi hissediyorum. Bir de o sahnenin o güzelliği falan böyle. AKM'nin o güzel merdivenleri. Geldik oturduk. Bir türlü başlamıyor. Bir türlü başlamıyor. Of. Bir türlü başlamıyor. Bir şey oldu şimdi. Yani içimde onu hissediyorum ama öyle şeyler de hissederim birazcık. Ama hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Zehra Hanım meğer işte o dönemde yurt dışında ve maalesef kaybettiğimiz haberi gelmiş ama bu bahsedilmemiş. Beni çok etkilemişti. Hala onu böyle anarım ve canlı olarak izleyebilmeyi de hep istemişimdir. Bir türlü olamadı ama çok kıymetli bir sanatçı.
2: Zehra çok farklı bir kişilikti. Benden küçüktür kendisi ama İtalya'da biz 45 gün aynı odayı paylaştık.
0: Oh.
2: Ve Ahmet de ben de finale kalamadık. O finale kaldı. Bizim sevincimiz onu havalara atmamız. Ne sonra Türkiye'ye döndük ve oradaki başarıyla ona butterfly verdiler. Butterfly onun sesi için ve o kadar da karşı çıkanlar vardı ki bu subret sesi yok. Butterfly nasıl söylesin? Komşuyduk aynı zamanda. Yeni evlenmişti. Çok yakın oturuyorduk. ve 38 dereceyle Butterfly oynadığını biliyorum. Sonra Zehra tamamen kendisini o başarılardan sonra başarılara ve daha iyi olmaya, kendisini geçmeye
0: evet.
2: verdi.
0: Evet.
2: Sürekli çalıştı. Sürekli çalıştı, çalıştı, çalıştı ve yıldız oldu kaydı.
0: Evet. Evet.
2: Çok
0: subretliydi bu arada tabii ki.
2: Çok iyi bir sesti.
0: Evet.
2: Hani bazen hani opera tarihi ve tekniksel olarak baktığın zaman şöyle de olsa böyle de olsa diyebilecek şeyler olabilir. Ama Zehra sahnede devleşiyordu.
0: Evet.
2: Ve kendi sesinin pesleri, tizleri tam bir şey içerisinde, bir dizayn içerisinde nurlarda olsun. Keşke bir 15-20 yıl daha yaşasaydı da güzel şeyler üretmeye devam etseydi.
0: Evet.
2: Yani o bile bir şeydi bizim için. Çünkü 41 yaş çok acı, çok acı yaşattı bize.
0: Nurlar da
2: olsun.
0: Evet. Öyleyse yani bu kadar.
1: Bu deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için zaten çok mutluyuz. Yani çünkü sizi her ne kadar tanıyor olsak da şimdi bu şekilde dinlemek de başka bir şey. O yüzden İyi ki geldiniz. İyi ki konuğumuz oldunuz.
2: Ben sizi çok seviyorum ikinizi de. Başarılar diliyorum. Önünüz açık ve güzel olsun. Şansınız bol olsun. Dinleyiniz çok olsun.
1: Çok teşekkürler. Prodüksiyonlar devam etsin.
0: İnşallah.
1: Evet.
0: Müzik için bu kadar cömert, bu kadar ilerici görüşlü, bu kadar kapsayıcı ve kollayıcı olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz Operelasti olarak. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz biz de. Öyleyse bir programımızın daha sonuna geldik.
1: Ve o zaman diyoruz ki yine güzel müzikler ve
0: güzel kahveler sizinle olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: İyi günler. Hoşça kalın.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

chillin'. That's what I said, chillin'.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Ben sana

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

da güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarının deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Modelüydü takım kaptanıyım. Modelüydü normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm.

ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı. Ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
1: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
0: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
1: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.